0: Yine Samuray Efendi Hanımefendi'yle konuşma.
1: Can you put me on 5 minutes 20 call?
2: Sure.